0: sen de hem dem, ben de hem dem. Gel olak birbirimize, sen de hem dem, ben de hem dem.
1: Siz Aras Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.

Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden mehrum